0: Ben Nurhan'a. Baba kaç dönünce?
1: Taksitle dönüşüyorum. Taksitle, çirkinli, sansere, nakkari. Diş yapın, şimdi kadın, lara kapanmadı kapan. Çirkin bir tere batı, roman bayanlandı. Yürü bana hiç olur sapma tere bana. Dili tanesi ki çoğu okuyan. Nasıl bunu tuşu da yok anne. Sabahı ilk okuyan maçı. Nasıl da ona bana kusi huzur okuyan. Kau beri kasut, beri maci kulai lah. Jat, beri kau mandi. Tiba beri kasut. Adik-adik mana ni kau dah sana kat